ombohovaiva era oreve daha ei San Cayetano oma eva era moava hesa uke orem

0: usted ya veía en mi comunidad, ella ganaba nada diariamente. Y ella me cayó.
1: Profesor José Manuel Silvero, hoy ya en Dive, ya en Moirú, un bojasaña de Veñe, Arandú, ya este en Dive, con Angañas en Duta, Petit Pura, Hey, Ojaíba, Escue, Nelson Quintana, Jera Cuarajú, ja, oye por Andumía, veija, oye por Andú, ayer va, va, Orero Japón, de Jera, Jepe, CTPB, Jacuete, le dije, con Angala Cuarajú, Hey, sube a Jepa. Entonces, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,